0: Tüşüngen çündü.
1: Tüşünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hoş. Kamaktan nege kaçtınız?
3: Üylenmakçıydım.
2: Aaa. Azatlikini cüda galatı tasavvur kılarken siz.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Tüşüngen çündü.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hoş. Kamaktan nege kaçtınız?
1: Üylenmakçıydım.
2: Aaa. Azatlikini cüda galatı tasavvur kılarkensiz.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: Tüşüngen çündü.
1: Tüşünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hoş. Kamaktan nege kaçtınız?
1: Üylenmakçıydım.
2: Aaa. Azatlikini cüda galatı tasavvur kılarken siz.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
3: Tüşüngen çündü.

kutulamanlar Sağınçingden, hicrandan kaçsam kutulamanlar Külüp yürsem de yara, yürekim para para